için harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış bey. Senin yokluğunla gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Bugün hiç tadım tuzum. Üstelik

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.

Kale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi. 71 FM.

0: Yavrum,
1: ne güzel yaratmıştın seni yaratan. Sebebimizin başından kazaları belaları. Tarih olur yarabbim. Borçlarını bir
2: gözler yeşilliğine kaşlar kanatan.
1: Yavrum.
3: Çevir gazı açar.
2: Aman günler aylar yıllar geçsen aradan.
1: Allah'ım yarabbim bize akışırlar sana.
2: Söyle söyle sana kurşun döktürmez mi?
3: Ezan okuyor. Ezan okuyor.
4: %5 sizin radyonuz.

0: Leviatán.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM. 71 FM.

0: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.

0: 71 FM
1: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM.

0: 61 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi. 71 FM.

0: dinliyoruz.
1: Merhabalar.
0: Bizden de size sevgiler, saygılar.
1: Tüm gün 71 dinliyorum.
0: 71'in süper DJ'lerine.
1: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71'siz düşünemiyorum.
2: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
3: İçtenle, candanla. Yani tek kelimeyle mükemmel söz.
4: Yeni mahalleden arıyorum.
2: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
3: Yuva Mahallesi. Şu an Zakat Caddesi'nden arıyorum.
2: Beykahya.
5: Halloz Mahallesi.
3: Gündoğdu Mahallesi'nden.
4: Yani kızsız olmuyor. Hayat dönmüyor. Çok güzel yani. Çok beğeniyorum.
3: Yapmacık değiller. Bol bol müzik dinliyorum. Evet, 71 FM. Halkımız Kadife'niz.
4: Anladım. 71 yaşanmaz Kırıkkale'de. İmkanı yok.
3: 71

FR Merkez'e tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler, hayırlı haftalar diliyorum sayın dinleyen. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başladık, yepyeni bir güne başladık. Gün dönümünü de dün yaşadık efendim. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Saat 14'e kadar sürecek olan yayın birlikteliğimiz an itibariyle merhaba dedi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden güzel şarkıları sizlerle buluşturacağız inşallah. İstemiş olduğunuz şarkılara yer vereceğiz. Saat 14'e kadar tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsanız o şarkıyla buluşturacağım. Ve haftanın ilk muhabbet konusu. Evet, haftanın ilk muhabbet konusu da gelsin. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor diye sorsam.

kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor efendim. Bunu konuşuyoruz. 0318 alan koduyla 212-1999 radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız. Gönder bakalım mesajını. Hoş geldiniz. Sefalar.

Evet, 0318 alan koduyla 212-1999 radyo71.com.tr 0545-844-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız efendim. Gönderin bakalım mesajlarınızı. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor, bunu konuşuyoruz. Güzel bir hafta olsun, mutlu bir hafta olsun sizler için efendim, sevdikleriniz için. Hafta sonunuz nasıl geçti? Aralara bunu da sıkıştırabilirsiniz müsaitseniz. Şu anda direksiyon başında olan tüm hanımefendi beyefendilere selam veriyorum. Yine ekmeğini direksiyon başında kazananlara da sevgi ve selam iletiyorum. Tüm esnaflarımız enlerin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Özel sektörde çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, şehrimizi temizleyen abilerimize, kardeşlerimize, ev hanımlarına, ev kızlarına selam olsun. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor, bunu konuşuyoruz. Radyo71.com.tr 0545-844-48-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Hülya ile başlayalım. Teşekkür ederim abicim, iyiyim. Sıradaki şarkılar benden herkese gelsin demiş. Ben genellikle suçlu olduğum halde kendimi haklı çıkarmayı başarırım demiş. Pekala. Hadi bakalım, gönder mesajını. Fatma hoş geldin. Fatma bizim Fatma mı? Yani bizim Fatma oldu artık. Yok, Fatma değil. Serkan abi selamlar. Selamlar abicim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Eşimin taktiği efsanedir demiş. Hemen anlatıyorum. Hemen anlat bakalım. Geçenlerde akşam mutfağı savaş alanına çevirmiş. Her yer un olmuş. Neden böyle oldu diyorum. Un mu olmuş? Pişkin pişkin dönüp diyor ki hanım, mutfak çok steril duruyordu. Biraz yaşanmışlık katalım dedim. Sana sürpriz olsun istedim. İnanır mısın Serkan abi, kızamadım bile demiş. O anki özgüvenine şok oldum.

Esra hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzel yayınların olsun Serkan demiş. Hepimize inşallah mutlu bir hafta olsun ayrıyeten. Kamil'cim hoş geldin. Kamil'e selam olsun. Selamun aleyküm Ali İşler abim nasılsın? Teşekkür ediyorum canım kardeşim. Sen nasılsın? Ercan hoş geldin. Ercan'a selam veriyoruz. Abim iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Bizim hanım tam bir uzman bu konuda. İşi geç bitirip eve gelince neredeydin diyorum. Hayatım trafik vardı diyor. Kardeşim evimiz iş yerinin tam karşısında. Zaten uzakta da olsa yani tamam biraz kalabalık olduk şehrimiz ama yine de bir şekilde yetişiyoruz yani. Nasıl trafik oldu deyince kapının önünde iki araba durmuştu ya işte o trafikten bahsediyorum deyip konuyu kapatıyor. Haklı çıkma yöntemine hayranım benim hanımın demiş. Batuhan'cığım. Ne ara gittin oraya Batuhan maşallah. Batuhan alışkın değilim bu fotoğraflara. Bana araç lazım, uzun yol lazım. Kaplan mıydı? Çita mıydı? Ondan lazım. Zafer Caddesi'nde fotoğraf göndermiş şu anda bize Batuhan. Serkan abi kolay gelsin. Varlığın zahim olsun. Batuhan'cığım seviliyorsun. Kamil Allah iyilik versin abim demiş canım kardeşim cümlemize inşallah. Gönder bakalım mesajını. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor. Özgüvenliler yazsın. Diğerleri sadece istekte bulunabilir. Yoklama alacağım. Kimse yok. Hadi bakalım gönder mesajını sayın dinleyen.

Evet, evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor efendim, bunu konuşuyoruz. Mesajlarınızı bu yönde bana ulaştırabilirsiniz. Radyo71.com.tr 0545-840-4888 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Hadi bakalım. Zuhal hoş geldin. Zuhal'e selamı olsun. Serkan Bey merhabalar. İyi yayınlarınız olsun. Teşekkür ediyorum. Bizde demiş suçluluk kavramı yok. Geçen akşam kumandayı kaybettim. Beyefendi koltuğun altına düşürmüş. Sen attın oraya diyor. Ben televizyon izlemiyordum bile diyorum. Cevabı yapıştırıyor. İşte o yüzden kaybettin. İlgisizliğinden dolayı kumanda kendini sakladı. Vallahi ne diyeceğimi şaşırıyorum demiş. Ben de şu an şaşırdım. Selim hoş geldin. Yaşana, Yenişehir'e selam olsun. Abi evde bir hata yapıldığında suçun çocuklara kalması lazım normalde ama bizimki onu bile başarıyla çeviriyor demiş. Niye ütü fişini çekmedin diyorum. Çocuklar elektrikle oynamasın diye onları korumak için çekmedim. Bir de çocukları suçluyorsun diyerek beni suçlu mu olduğuna sokuyor. O an kendimden şüphe ediyorum. Gerçekten ben mi suçluyum diye. Bazen oluyor biliyor musunuz? Bir anda suç size dönebiliyor yani. İşte bu yüzden bu soruyu sorduk. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor. Bunu konuşuyoruz. Haftanın ilk muhabbeti, gönder bakalım mesajını. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım. Seni ve sevdiklerini tabii ki. İbrahim, selam olsun sevgili İbrahim'e.

13.20 oldu efendim. Devam ediyoruz programımıza, birlikteliğimize. Evde en çok kim suçlu oldu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor diye sorduk. Mesajlar bu doğrultuda bana ulaşmaya devam ediyor. Merve hoş geldin. Merve'ye bir selam verelim. İyi yayınlar abicim. Mutlu haftaların olsun. Teşekkür ediyorum abicim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Serkan abi, tartışma uzayınca bizimki efsane bir savunma geliştiriyor. Bak şimdi senin dediğin doğru ama benimkisi de yanlış değil. O yüzden ikimiz de haklıyız demiş. Konuyu kapatalım diyormuş. Bu cümleyle beni öyle bir susturuyor ki tartışmanın başına neyi tartıştığımızı bile unutuyorum. İntizar'dan güzel bir şarkı ikimiz için gelsin demiş. Pekala, gelsin bakalım. İsmini de yazmamış.

Peki sizin evde en pişkin kim? Eşiniz mi, kardeşiniz mi yoksa siz misiniz efendim? 0545-844-8887 WhatsApp. İsminizi vermeden de ya da o kişinin ismini vermeden de ifşa edebilirsiniz.

Bakalım radyo71.com.tr 0545-844-8-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor? Bunu konuşuyoruz. Samet, dinliyor musun Samet? Samet, ben demiş.

Vallahi ben demiş. Demek suçlu olduğun halde kendini haklı çıkarmaya bak. Helal olsun sana. Bunu başaramayan var. Ben de suçsuz olduğum halde suç.

Akşam sana bulamadığım şeyi burada buldum ya. Ben ona nasıl yüklememişim ya? Allah Allah. Evet, hadi bakalım. İntisar. Bir de hazır Samet dinliyorken Samet'ten de gönderelim. Yeni şarkılar eklemek lazım da. Saat 14'e kadar yayındayız. Gönder bakalım mesajını sayın dinleyen.

Az çene bol müzik, hemen mesajlarınızı okuyup şarkıları gönderiyoruz efendim. Saat 14'e kadar yayındayız, haberiniz ola. Hadi bakalım. Hakan'cığım hoş geldin. Hakan'a bir selam verelim. Serkan abi merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Bizimkinde suçluluk duygusu hiç yok demiş Hakan. Bizimki kim Hakan? Eşim desene. Bizimki. Peki. Bir şey kırdığında veya yanlış yaptığında direkt ben onu yapmadım, o zaten oradaydı, kendiliğinden devrildi diyor demiş. Kendi kendine mi devrildi diyorum. Evet, biraz eskiydi zaten, bahane oldu yenisini alırız diye işi alışverişe bağlıyor demiş. Sinirden gülmekten başka çarem kalmıyor. Yapacak bir şey yok demiş.

İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın Sema. İyi haftalar diliyorum. Bizim evinde en haklı çıkmaya çalışanı da Aybüke demiş. Şimdi bana kızacak ama öyle en ufak bir şeyde zaten beni kimse anlamıyor diye triplenip gider. Aman evdeki ergenin psikolojisi bozulmasın diye ses çıkaramıyoruz. Biz öyle miydik diye girdi konuya, dur bakalım. Annem gözlerini belertti. Annem gözlerini belirttiği anda iş bitmiştir. Ah, ah abim, şimdiki gençler çok şanslı. Vah Sema.

Aybüke dinliyor musun Aybüke? Annen neler söylüyor? Selam olsun Bilecik'e, Sema'ya, o güzel ailesine, şu anda iş yerinde dinliyorlarsa, orada bulunan tüm hanımefendilere selam olsun. Ayşe hoş geldin. Abim. Nasılsın? Elhamdülillah. Bizde en basit ev işinde bile suçlu ben çıkıyorum. Geçen gün çayı koymayı unutmuş bey. Çay niye yok dedim. Cevap şu: sen mutfağa geldiğinde bana çay hazır mı diye sorsaydın aklıma gelirdi. Sen sormadığın için sen suçlusun demiş. Yani suçlu ben oldum. Yine ben kalkıp çay demledim abi. Mantık bu demiş. Evet, peki sizin evde ya da artık neredeyse kim çok suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor sayın dinleyen? Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyorum.

6 yaptık saatleri. Devam ediyoruz. Evde en çok kim suçlu olduğu halde kendini haklı çıkarmayı başarıyor? Bunu konuşuyoruz. Gönder bakalım. Serkan abi selamlar. Ömer ben, nasılsın? Bahçeli Evler'den demiş. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Sen nasılsın? İyi yayınların olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bizim hanımın en sevdiği taktik ağlama kartı demiş. Bir hatasını yüzüne vurayım, anında gözleri doluyor. Ben o kadar yorgunum, şu kadar iş yapıyorum. Sen de beni bunun için mi suçluyorsun diyor. Kendi hatamın suçlusu ben oluyorum. Gidip özür diliyorum demiş. Kadın resmen suçluyken mağdur olup tazminat bile alıyor benden de.

Aybüke hoş geldin. Serkan abi ben Aybüke, dinliyorum annemle birlikte. Ne güzel ifşalamış beni anneciğim demiş. Ben de ona diyeyim ki abi o da başlıyor, bizim zamanımızda böyle miydi? Biz annemizin korkusundan hiçbir şey yapamazdık. Siz nasıl gençsiniz? Kendi yapamamış yani, beni de o şekil eleştiriyor ama tabii ki ben haklıyım her zaman demiş. Tabii ki sen haklısın Aybüke. Onun zamanı geçti mi? Eyvah. Sema.

Selam Serkan, iyi yayınların olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olasın Fatma. Evet, güzel haftalarınız olsun. Yayındaydım ama yazamadım. Tabii ki kadınlar. Ben suçlu olduğum zaman her zaman ben haklı çıkarım, çıkartırım demiş. Kadınlar her zaman haklıdır, değil mi? Tüccardan başaracağız, çalar mısın? Tabii ki çalarım. Evet, kadınlar her zaman haklıdır abi. Bak, çok doğru. Çok doğru. Kadınlar her zaman haklıdır.

Bu arada Fatma. Dur bir bakacağım bir saniye.

O hazırlanana kadar şunu da okuyayım. Sibel hoş geldin. Sibel'e selam veriyoruz. Dur Fatma bir dakika söyleyeceğim şimdi. Bir dakika Fatma bir dakika. Hem başarılı cihazı listeye almaya çalışıyorum. Sibel merhaba abi iyi yayınlar teşekkür ediyorum. Bizim beyin. Abi neden isimlerini yazmıyorsunuz he? Taktiği şu. Hatalıysa asla haklıyım demez. Konuyu başka bir yere çeker. Geçen gün faturayı yatırmamış. Elektrik kesildi. Niye yatırmadın dedim. Bırak faturayı. Sen gördün mü bu akşamki haberlerde dolar kurunu diyor. Ne alaka diyorum. Adam ülke ekonomisini tartışmaya başlıyor. Fatura borcu da kesin elektrik de unutulup gidiyor demiş. Ters köşe.

Evet, 0318 alan koduyla 212-1999 radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz. Fatma, dur bakayım, şuna şeye bakacaktım. 19'u. Bugün kaçı? 22'si. He. Anladın mı?

tüccarmış arkadaş ya. Allah Allah. Gel artık. Heh, anladı. Tamam mı, devam mı? Bak tüccar, sen mi haklı çıkacaksın, ben mi haklı çıkacağım olayına gelirsek ben haklı çıkarım. Onu ne yapar ne eder hallederim. Gel artık listeye, kon artık şu listeye. Yayında kavga ettirme beni kendinle.

Fatma, bir şarkı sonra yayınlayayım olur mu? Ben ona şimdi kavga edeceğim birazdan. Ben hiçbir zaman vazgeçmem. İstediğimi alırım.

Nerede kalmıştık? Son mesajlardı değil mi? Derya, Derya, Derya. Serkan abi nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bizimki evi dağıtır. Herkes bizimki yazıyor ya. Karışıklık yaratır ama suçlusu benim. Niye toplamadın dersen, senin düzenin çok sıkıcı. Ben biraz sanatsal dağınıklık bırakıyorum ki eve hareket gelsin diyor. Bir de bana sen sanattan anlamıyorsun demez mi? Vallahi eve müze müdürü tutmuşum, haberim yok. Serkan abi yayınların olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Vah, bana doğru söylüyorsun abi. Bu sema neler çekiyor yeni nesilden, bir bilsen. Zamanım geçmiş. Kurt kocayınca maskara olurmuş. O hesap benimki de işte abi. Kendime Acı Gerçekler şarkısını armağan ediyorum. Vahlar olsun bana demiş. Evet, bunların hepsini yayınlayacağım birazdan. Ama... Ama... Ne var? Önce Fatma'nın şarkısı var. İstediğimi ararım dedim.

Oo, bayağı programın sonunda istekler bayağı geldi. Bak ortalarda hiç istek yoktu. Hadi bakalım, hep böyle sonuna geliyor istekler. Sonra istek kalmaz diyorsunuz. Değil mi? Öyle düşünüyorsunuz. Sonunda ben patlıyorum. Neyse, arka arkaya yayınlayacağız artık. Evet Fatma. Ne yazmış bakayım ya? Tamam. Evet Melike. İyi yayınlar abi. Ferdi Tayfur Hoşçakal'la yayınlar mısın? Herkese gelsin demiş. Aldım onu da listeye. Batuhan. Batuhan da şarkı istemiş. Oh. Yayını bitireceğiz. Reklamdan sonra arka arkaya yayınlayacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bir de fotoğraf göndermiş. Çok güzel bir radyom var. Bayılıyorum böyle radyolara ya. Asiye ablam da geldi. Ablacım demiş, kimse adlarını yazmaz, eşlerinin kıyamet kopar. Benimki. Vallahi elimden geldiği kadar yapacağım Batuhan'cığım. Fatma'ya bayağı uğraştık ama aldık. Fatma'nın şarkısını yayınlayacağım abi. Evet, isteklerinizi yayınlayacağım. Arka arkaya yayın bitse de kısa bir reklam var zaten. Sonrasında reklamlarınızı düzeltiyorum. Şarkılarınızı yayınlayacağım. Reklam ne ya? Evet, hadi gidelim artık. Evet, bir yayının daha sonuna geldik efendim. Bugün de hatamız kusurumuz, suçlu insanlarımız olduysa affola, ki suçlu bir kere yapacak bir şey yok malum. Yarın bir aksilik çıkmazsa yayında olacağım. Sabahtan bir hastane randevum var. Yetişebildiğim kadar yetiştiririm inşallah bir aksilik çıkmazsa. Bol bol dua edin, yayına yetişelim yarın. En kötü baktık olmuyor, bir de gireriz yayına. O da olmazsa yapacak bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum. Varlığınız daim olsun. Son olarak ne diyorum? Her zaman olduğu gibi benim varlığım zamanla ya da uzaklıkla sınırlı değildir. Zamanı kaldırınca aynı andayız. Uzaklığı kaldırınca aynı yerdeyiz. Her zaman her yerde beraberiz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize, yüreğinize ve yüreğinizdekilere iyi bakmayı unutmayın. Muhabbet bitti, Serkan gitti hanımlar. Muhabbet bitti, Serkan gitti beyler. Serkanca bay.

0: Serkan'la Aşkı Muhabbet. Aşkı Muhabbet sona erdi. Sona erdi.
1: Reklam.
2: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci'ye sitesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Ya pardon, biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç.
2: Ne yapalım bebeğim?

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
0: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
4: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Kırık Kale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 0071.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM
1: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan aman vaz mı geçecek?

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3 Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: ama
1: 71 efem.
2: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 efem.
3: Reklam.
2: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını, adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A, GSM 0530 710 2071, İzzet Kale ve Oğulları.

0: Bitlam.
1: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil,

0: 71 FM
1: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM
2: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi düğünlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 4736. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
4: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitlerimiz,
çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995, GSM 542-405-49-54, satılmış ve Celal Kaya.

0: میرهن.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM. Reklam.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda, gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı, GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Yaşam.
0: yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM 542-405-49-54. Satılmış ve Celal Kaya.

0: yapmış bir efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM
3: Reklam.
4: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
0: Yüz nokta beş.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM
3: Reklam.
4: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı ister.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.

Bir yuva kurarken bir dünya yıktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Söz vermişti. Söz vermişti, elin olmayacaktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Dizinde uyuyup kalırdım bazen. Gözlerine bakıp dalardım bazen. Şimdi başkasının kolunda gezen. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız.

0: Yaşlar akıp gider iki gözümden. Korkar oldum, korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o sevgilimi tanımazsınız, siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Siz o vefasızı, siz o hayırsızı tanımazsınız.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

babama Muharrem anama döne dediysen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçüne dördü. Baban gibi sazcı oldun dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı. Engin gongul ile Hakkani yazdım. O yaşımda yaktı bir ahı gözlü. Mecnun gibi çölde kaldın dediler. Zalim kader tevkilemizi şaşırttı. Tuttu bizi çiçekli dağın ibikli köyüne göçüttü. Babam saz çalarken zil verdi, meydanda oynadım köçek dediler. Anam döne ibiklide ölünce, beş tane öksüz yetim kalınca, beşimiz de perperişan olunca, babam yine buradan göçek dediler. Yürüdü göçümüz tepede doğru. Bu halı görenin yanıyor bağrı. Üstelik üç aylık çocuğum çekilmez kahrı. Bunlara bir ana bulun dediler. Yozgat'ın Kırılsoku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerekten sorduk. Ada Arzu dediler. Bir ana bulduk. İşte bu anadır. Buldum dediler. En küçük kardeşi kayıp iledik. Onun için gizli gizli ağladık. Üstelik babamı da asker eledik. Gene öksüz yetim daldın dediler. Zalim kader tevkilimizi şaşırttı. Habi verdi dalımıza deşirtti. Yardım etti yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Yer köyden Kırıkkale'ye vardık. Babam saz çalarken biz cümbüş aldık. Kırşehir'e varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş çaldın dediler. Yarın aşkıydı hep dedim. Babamı bir yare dünür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberin aldım. İstemiyorsan yarın dedim.

0: tabii sizin radyonuz. Bahri, bahri,
1: bahri. Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

değilsen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm.

yoluna terk edin. En güzel sonda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: peşin düşünce beni arama gibi. Bir şansın yok.
1: Yüz böyle bir dünya yok. Sizin radyonuz.
0: Öyle bir dünya.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

Kaybettim çıktığım sevda yolumu, yaşattın kalbimde hazin ölümü. Unutmam verdin, unutmam verdin bunca zulümü. Ben seni ömrümce unutamam ki, bana yaptığın.

0: derya, büyüyor hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel.
1: Yüzde oktan
0: gel, benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret.

0: zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan kalbinin sesini ıstığı gün ölür. Kalbinin sesini ıstığı gün.
1: %5 sizin radyonuz.

0: gülmüşüm, bükülmüşüm. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişim. Terk etmedi sevdam beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi, terk etmedi sevdan beni.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.

0: Ankara'da yediğim bir simidin, Bahçeli'de arabamla tur atmanın, Sunalı'da lüks vitrinlere bakmanın, Gençlik Parkı'ndaki sandalın, Ankara'ya yağan karın ve sabah ayazının. İşte bunların sensiz hiçbir anlamı kalmadı benim için. Ben içinde sen varken sevmişim Ankara'yı. Ben aslında fark etmeden seni sevmişim vefasız. Seni Ankara'da sevmişim insansız. Tadım kastı gidemiyorum. Senden sonra hiç kimseyi sevemiyorum.
1: %95.